dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynayacağım.

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip, kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da pop

0: Her bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak. Yapay zeka istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex Egzoz Fabrikası'nda görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde Operatör Doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: deliyim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin,
1: delisin. Küpe FM reklam.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.

0: Akım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005. Çerkezköy 0282 888 9605. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımız lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 10 Temmuz Cuma sabahında saatlerde 8'e yaklaşıyor yavaş yavaş. Günün hava durumuna göz attığımız zaman Trakya'da havanın parçalı çok bulutlu olduğunu görüyoruz. Kırklareli ve İstanbul civarına bir hatırlatma. Aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Trakya'da hava sıcaklığı bugün 28-29 derece dolaylarında olacak. Keyfini çıkarın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google Haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Kaçıyorum.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın. Geride

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 10 Temmuz Cuma sabahında hafta sonu planları yapılırken Balkanlar üzerinden gelen serin hava kaç gündür olduğu gibi bugün de etkileyecek Trakya'yı. Trakya'da hava sıcaklığı 28-29 derece bugün. İstanbul ve Kırklareli civarı dikkat. Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

0: BPFM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
7: Çeri. Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Küpe FM reklam.

Liselere geçiş sınavı LGS sonuçları bugün açıklanıyor. Heyecanla bekliyorlar gençler ve aileleri. LGS sonuçları açıklanacak ama gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlanacağı yerleştirme kılavuzuna çevrilmişken bir taraftan da kontenjanların düşürüldüğü bilgisi paylaşılıyor haber kaynaklarında. Eğitimciler Anadolu liselerindeki kontenjanların %10 ile 12 arasında düşürüldüğünü söylüyor. Mesela köklü liselerin her birinde en az 30-50 öğrencinin azaltıldığı bildiriliyor. Gün içerisinde sonuçlar açıklanacak.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

LGS sonuçları bugün açıklanacak dedik. LGS sonuçlarını beklerken Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öğretmenleri, özellikle fenomen öğretmenleri yakın takibi aldığını aktaralım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı okulların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yeni bir talimat yayınladı. Bakanlık okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri ya da sosyal medya hesaplarıyla çevrim içi platformlardaki içeriklerin gözden geçirilmesini istedi. İnceleme sonucunda öğrenci ya da personele ait kişisel veriler içeren paylaşımlarında tespit edilerek derhal kaldırılmasını istedi. Fenomen öğretmenlere yakın takip başladı.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool

0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Küpe FM reklam.

0: ülkedir.
1: Benim çocukluğumda Jetgiller diye bir çizgi film vardı. O çizgi filmde de uçan otomobiller vardı. Bekliyorduk böyle ileride uçan otomobillerle dolacak gökyüzü diye. O gerçekleşmedi ama teknoloji her geçen gün otomobillerde daha fazla biçimde, farklı farklı biçimde yer almaya devam ediyor. Şimdi Avrupa Komisyonu yeni bir hazırlıkta. Hız yapan araçları uydu aracılığıyla yavaşlatacaklar. Avrupa Komisyonu hız sınırını aşan sürücülerin motor gücünü otomatik olarak kısan uydu destekli bir cihazın yeni araçlarda zorunlu olmasını değerlendiriyor. Bu hayata geçtiği takdirde bu radikal reformla birlikte otomotiv üretim standartları, küresel sürücü alışkanlıkları, trafik kuralları belki de her şeyin potansiyel olarak değişme olasılığı bulunuyor. Şimdi

Instagram kullanıcılarına bir uyarı geldi. Meta bünyesinde biliyorsunuz Instagram ve yeni yapay zekasını açıkladı. Şu ana kadar geliştirilmiş en iyi yapay zekalardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Ama şöyle bir tehlikeyi de beraberinde getiriyormuş. Instagram'da sizin fotoğraflarınızı ya da videolarınızı izinsiz alarak kullanabilirmiş. Bunun için önlem olarak da Instagram hesabınızı, en basit önlem, Instagram hesabınızı herkese açık değil de kısıtlı, böyle sizin izniniz olan insanların erişebileceği duruma getirmenizi öneriyorlar.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Reklam. Reklam. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var ve bu biraz sonra gerçekleştireceğimiz sohbete sizlerin de dahil olmasını istiyoruz. Güzel, önemli bilgiler vereceğiz. Peki bu bilgilerin önemi nereden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, gençler uzun süredir sınava hazırlandılar. Belki de şu ana kadarki hayatları boyunca hazırlandıkları önemli bir sınav. Sınav, ardından puanların açıklanması, ardından işte tercih dönemi, belki de o tercih döneminde hem adaylara hem ailelere tercih yaparken rehber olacak bir sohbet olacak. O yüzden önemli. Ve konuğumuz İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Radyo Televizyon Sinema Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Görevlisi Tarkan Öztürk. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
0: Sağ olun. Bu yoğun tempo içerisinde bizi kırmadınız ve bu sohbeti gerçekleştirmek üzere geldiniz. Sağ olun, var olun. Hocam, daha önce benim bundan böyle bir asır önceki öğrencilik dönemimi düşündüğüm zaman bölümler daha klasik bölümler vardı. Mesela şimdi sanat, tasarım ve mimarlık fakültesi. O mimarlık fakültesi bizim dönemimizde vardı ama sanat, tasarım eklenmiş ona. Ve siz bu bölümün dekan yardımcısınız. Aynı zamanda radyo, televizyon, sinema bölümü başkanısınız. Oraya geleceğim, radyo, televizyon, sinemaya, ama sanat, tasarımı dediğimizde ne anlıyoruz? Bu fakültenin içerisinde başka mimarlık fakültesinin haricinde başka neler var hocam?
1: Şimdi şöyle özetleyebilirim aslında. Sanat, tasarım ve mimarlık fakültesinin içerisinde bizim mimarlık bölümü, iç mimarlık bölümü, gastronomi mutfak sanatları ve radyo, televizyon, sinema bölümleri mevcut. Yani şu sanat, tasarım, mimarlık fakültesinin olmasının sebebi aslında temel olarak şu. Biz daha çok uygulama alanında biraz daha ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Hani sizin dediğiniz gibi öncesinde hani mühendislik ve mimarlık fakültesi olarak geçerdi.
0: Evet.
1: Ama bizim şu anda eğitim modelimizde daha çok böyle proje temelli üretim ve tasarım üzerine çalışmalar yaptığımız için zaten akademisyenlerimizin, hocalarımızın alanları da ağırlıklı olarak kendi uzmanlıkları bu yönde. O yüzden dolayı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında bu bölümler planlanmış şekilde şu anda.
0: Evet.
1: Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.
0: Hocam, tabii Rumeli Üniversitesi'nin bünyesinde çok fazla bölüm var. Çok fazla fakülte var. Bunlar içerisinde daha böyle popüler olup daha fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesi mi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi?
1: Biz şu anda, ya şimdi insanlarda şöyle bir algı var söz konusu. Hani mimarlık, evet, mimarlığı hani mesela anlayabiliyorlar. İş, evet. Mimarlık, evet, yaptığı iş belli. Şimdi ama gastronomi mutfak sanatları deyince insanlarda bir soru işareti oluşuyor. Yani diyor ki mutfakta mı çalışacak? Hayır, aslında o da sanatın bir parçası olarak görülmek durumunda. Radyo televizyon da aynı şekilde. Mesela radyo televizyon sinema bölümüne baktığımızda bizler hani bölümün adını telaffuz ederken evet, ben 3 tane aygıttan bahsediyorum ama o 3 tane aygıt aslında ekran olarak nitelendiriliyor.
0: Evet.
1: Yani şu anda siz gününüzde gün içerisinde telefon kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyoruz. Bilgisayar kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorsunuz mesela. Bunların hepsi ekran olarak geçiyorlar. Ve yaşantımızın bir parçası. Hani bu bölümlerde bu şekilde bakmak lazım.
0: Evet.
1: Hani mimari dediğimiz kısım, evet, şu anda mesela yaşantılarımızı yapısal bir mekanlar, alanlar içerisinde sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Çalıştığımız kurumlar aynı şekilde mesela yine yapısal mekanlar içerisinde. İç mimarlık, insan gözünde bir şeyin hoş gelmesini ister, değil mi? Ya da mesela kendi evinizin içerisinin, salonun ya da oturma odasının ya da mesela
0: ya da mutfağın, ofisimizin.
1: Hani ya da ofisinizin çok basit bir şekilde güzel olmasını, işte bunları aslında biz bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani öğrencilerin de olabildiğince bölümlerini tercih ederlerken hani bu alanların tam olarak ne işe yaradıklarını, hani biz nasıl bir birey yetiştiriyoruz?
0: Evet.
1: Aslında bunu öğrenebilmeleri için hani benim önerim sadece Rumeli Üniversitesi'nde değil, başka devlet üniversitelerinde, vakıf üniversitelerinde inceleyebilirler. Hani akademik kadrolarına baksınlar, verilen derslere baksınlar, derslerin uygulama ağırlıklı mı yoksa teorik ağırlıklı mı olduğunu bir incelesinler. Bu şekilde bir kısaca bir tavsiyede bulunabilirim. Ama şu anda en çok talep gören bölümlerden bir tanesiyiz yani.
0: Evet. Bir de şimdi siz sayarken fark ettim hocam. Bunlar bizim hayattaki hep keyifle ilgili noktalar galiba.
1: Evet,
0: işte,
1: evet, evet.
0: Gastronomi, mutfak sanatları, sinema, televizyon, radyo, iç mimarlık. Hep onların dokunduğu, profesyonellerin dokunduğu alanlar bize ekstra keyif veren alanlar. Onun için bana göre benim gençliğimde bu tür şeyler yoktu hocam. Hep söylüyorum, olsaydı şey okumazdım. Sinema, televizyon, radyo okumazdım. Kesin olarak gastronomi, mutfak sanatları
1: okudum. Çok doğru okudum. Kesinlikle. Ya kısaca şu şekilde özetleyebilirim aslında durumu. Biz eğlenerek öğreniyoruz.
0: Evet.
1: Gerçekten eğleniyoruz mesela. Kendi öğrencilerimle, hocalarımla çok keyifli bir ortam eşliğinde eğlenerek öğrenmeyi seviyoruz.
0: Evet. Radyo, televizyon, sinema okumazdım dememin sebebi de 33-34 senedir bu işi yaptığım için doydum. Doğru diyorum. Yoksa ben yaptığım işten hayatım boyunca çok memnun kaldım. O zaman biraz bu bölümle ilgili sohbet edelim istiyorum. Şimdi 3 bölümü barındırıyor bünyesinde: radyo, televizyon, sinema bölümü. Tam olarak hangi alanlarda eğitim veriyor? Öğrencileri nasıl bir kariyere hazırlıyor bu bölüm?
1: Ya şimdi aslında radyo, televizyon, sinema bölümü aklınıza gelebilecek. Hani görsel işitsel alanda içerik üretebilen ve ürettiği içeriği analiz edebilen hani tasarımcılar, işte kameraman, görüntü yönetmeni, yönetmen, ses tasarımcısı, ışık uzmanı gibi pek çok alanda aslında medya profesyonelleri yetiştirmeye çalışıyor bölüm. Bölüm aslında az önce de bahsettiğim gibi 3 tane aygıttan oluşuyor ama o aygıtlar bizim hayatımızın bir parçası. Yani gündelik yaşamımızdaki mesela davranışları olsun, alışkanlıklarımız olsun, değiştirebilecek potansiyele sahip ya da mesela görsel seyrimizi ya da zevkimizi arttıran ama aynı zamanda da düşürebilen çok güçlü bir aslında ekosistemden bahsediyoruz biz burada. Ama tabii şimdi bu ekosistem günümüzde gelişen hani teknolojilerle birlikte biraz daha farklı bir boyuta da ulaştı. Orası da bir gerçek. Şimdi mesela ana akım olarak izlediğimiz, hani televizyon üzerinden izlediğimiz içerikler televizyonun dışına çıktı. Özellikle pandemiyle birlikte biliyorsunuz 2020 yılından itibaren işte Netflix gibi dijital platformlar ön plana çıkmaya başladı ve alışkanlıklarımız, hani bireysel olarak kendiniz de aslında düşünebilirsiniz bunları. Bakın, benim televizyon izleme alışkanlıklarım değişti.
0: Evet.
1: Biz bu aslında bu doğrultuda, bu değişen çizgide biz de mesela radyo, televizyon, sinema bölümü olarak teknolojiye ayak uydurduğumuz gibi içeriksel olarak da müfredatımızı güncellemeye çalışıyoruz. Evet. Mesela şu anda benim bölümümde düne kadar sosyal medya yayıncılığı diye bir bölüm, ders yoktu.
0: Evet.
1: Şu anda mesela sosyal kesin medya yayıncılığı bence kesin olma, yani olmaması gibi bir ihtimal söz konusu değil.
0: Aynen öyle. Hocam tabii şimdi mesela ben az önce söyledim, 33 yıldır bu mesleği yapıyorum, radyo ve televizyonda çalıştım ama benim ilgi alanım ve yeteneğim dolayısıyla hep daha böyle mikrofon başında ya da ekran yüzü olarak. Evet, yani az çok montajdan da anlarım, ses montajı, görüntü montajından da anlarım ama hayatım boyunca hiç sevmedim o işi. Dolayısıyla şunu soracağım, şimdi bu bölümü tercih edecek olan adaylar bu bölümü tercih ederken ilgi alanlarına göre mi, yeteneklerine göre mi, neye göre tercih etmeliler?
1: Şöyle açıklayabilirim bunu, çok güzel bir soru. Ya bölümü tercih edecek öğrencilerimizde benim kendi, hem mevcut kendi öğrencilerim ya da aday öğrencilerimizden beklediğim şey şu: meraklı olmaları lazım, üretken olmaları lazım. Çünkü teknik sonradan kazanılabilen, öğrenilebilen bir şey. Ama biz sadece yani bölüm olarak değil, hangi mesleği yapacaksanız, mimarlık da dediğim gibi olabilir, gastronomi de olabilir, mühendislik de olabilir. Meraklı olup araştırmak size aslında, hani dersiniz ya, sizler televizyonda görüyorsunuz, bakın bu çok başarılı. Hayır, o zaman da merak ettiği ya da araştırdığı için mesela bu X bir noktaya gelmiş. Ya da mesela bunları mesela şanslı olarak nitelerler. Şans, evet, bazen şansınız yaver gidebilir. Onu asla inkar edilecek bir durum yok. Ama siz,
0: ama tek başına da yetmiyor hocam.
1: Tabii
0: şans.
1: Yetmez. Yetmez. Yani sizin ortaya kaliteli ve nitelikli bir iş sunabilmeniz için ben aday öğrencilerden de, mevcut öğrencilerimden de, her zaman derslerde de bunları ifade ederim. Meraklı olmalarını istiyorum. Araştırmalarını istiyorum. Yani çünkü bizim alanlarımız şey, böyle sadece hani belgesel film ya da kısa film ya da mesela uzun metraj film ya da mesela reklam üretmek değil. Yani radyo televizyon sinema bölümü öğrencisinin yapay zekadan da mesela şu anda günümüzde bilgisi olması lazım. Gastronomi alanından da bilgisi olması lazım. Ya da yani sosyopolitik konulardan da bilgisi olması lazım. Ya da yaşadığı toplumu çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani bu da çok güzel bir şey. Çünkü insan davranışları tahmin edilebilir değildir. Ama onları mesela gözlemlersen bir süre sonra tahmin edilebilir duruma gelir. Bu tarz böyle hayatın içerisinden işte parçaları bulup kendisine bir bütün sağlayacak bir şekilde ve heyecan duyacak şekilde içerikler üretmek isteyen ve birbirinden farklı alanlarda çalışmak isteyen ve şöyle 17 yaşında mesela bir meslek seçmek çok zordur. Ama mesela inşaat mühendisi olduğunda inşaat mühendisi olarak mesela hayatına devam edersin ve bunu değiştirmen pek mümkün değildir. Ama biz bölüm olarak diyorum ki, öğrencilerime de söylüyorum. Mesela siz şu anda radyo televizyon sinema bölümü seçtiniz. Bu aslında birden fazla mesleği içerisinde barındırıyor. Burada mesela radyo istasyonunda da şu anda sizinle sohbet ediyoruz. Çalışabilirsiniz. Ondan sonra televizyon kanallarında da mesela çalışabilirsiniz. Ya da mesela sosyal medyayı çok seviyorsunuz. Sosyal medyada mesela içerik üreticisi olabilirsiniz. Ya bu ne kadar aslında böyle toplum tarafından basit görülen ama ne kadar önemli olduğu anlaşılamayan bir konu.
2: Ne yazık ki hocam. Bütün hayatım boyunca ben bu konuyla ilgili çeşitli sorulara kalıp böyle memnuniyetsiz olduğum zamanlar oldu. Söylediğiniz şey doğru. Radyocu dediğim zaman özellikle ilk yıllarda beni radyo tamircisi zanneden vardı. Acıyanlar falan vardı. Şöyle bir müsaadenizle küçük bir anımı anlatayım. Gençlerin şunu bilmesi gerekiyor öğrencilerin. Bu bölümü tercih edecek ya da okuyan öğrencilerin. Bu bölümde okurken ya da bu bölümde bu işlerde çalışırken sizin söylediğiniz gibi aslında farkında olmadan birden fazla meslek öğrenmiş oluyorlar. Evet. Benim kişisel deneyimim şudur. Ben işte hayatımın bir döneminde tamam radyodan sonra bir de televizyon kariyeri yapayım diye İstanbul'da televizyonda çalışmaya gittim. Ama daha önce ne televizyonda çalışan bir tanıdığım var ne bir şey. Kendi yeteneğimle, çabamla bir şekilde o çarkın içerisine girdiğim zaman ben şunu fark ettim. Bu düzen üzerinde mesela benim daha önce hiç duymadığım editör diye bir birim var ve ben aslında adını duymadığım şeyi daha önceki radyo kariyerimde editörlük yapmışım. Yani bir işte konu koordinatörlüğü yapmışım. Evet. Ben radyoya gelecek olan konuğu, doğru konuğu bulmuşum. Efendim ona soru hazırlamışım. Farkında olmadan ben birbirinden farklı alanlarla ilgili, dallarla ilgili tecrübe kazanmışım. Dolayısıyla söylediğiniz şey çok doğru ve kıymetli. Sadece bir radyocu, sadece bir televizyoncu, sadece bir sinemacı olmuyorsunuz burada aldığınız eğitimde ya da bu işi yaparken çok geniş yelpazede bir iş yapma olanağı oluyor. Hocam az önce söylediğiniz şey kulaklarımda hala. Yani tabii hayatımızda teknolojinin, yapay zekanın, sosyal medyanın yeri çok fazla ve yatsınamaz. Bazı meslekleri, bazı işleri çok olumlu etkiliyor, bazılarını daha olumsuz etkiliyor. Dediğiniz ki şimdiye kadar bölümde sosyal medya yönetimiyle ilgili bir ders yoktu ama şu anda var diye. Peki bu dijital medya, sosyal medya, yapay zeka sizin mesleği ve sizin eğitimi nasıl etkiliyor? Biraz daha bunu açmanızı rica edeceğim.
1: Tabii sosyal medya kısmından başlayayım öncelikle. Şimdi bu aslında yeni bir mesleki bir alan oluşturdu radyo televizyon sinema mezunlarına ve öğrencilerine. Yani öğrencilerimiz çünkü eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken de çalışma imkanı bulabiliyorlar. Ve sosyal medya dediğimiz alan çok geniş bir yelpazede. Yani şu anda müzik dinlemek mi istiyorsunuz? Spotify gibi mesela X platformları kullanabiliyorsunuz. Ya da mesela bunu hem görsel ve işitsel mi yapmak istiyorsunuz? YouTube gibi mesela yine platformları kullanabiliyorsunuz. Ben burada aslında sizlere hani sosyal medya tarafında sadece televizyonun dışında farklı alanlarda da sektörel olarak mesela istihdam alanı açtığını söyleyebilirim. Bu istihdam alanı bizler için çok kıymetli. Çünkü zaten şu anda gündelik yaşantımız içerisinde birçok sektör, isterse bu bir pizzacı olsun ya da mesela isterse biz normal lokanta olsun, alışverişini dahi sosyal medya tarafından yönetmeye çalışıyor.
2: Aynen.
1: Yani sizler bunun için mesela bir içerik üretip ve de eğlenerek para kazanmak istemez misiniz? Tabii ki de istersiniz. Yani çünkü insan önemli olan şey keyif alarak yapmak lazım işini.
2: Evet.
1: Hani sosyal medya tarafı hani X, Y, Z platformlarında dediğim gibi farklı sistem alanları açtı. Ama biz bunları yaparken tabii yaratıcılık kısmına aslında üzerine durmak istiyorum. Yaratıcı kısmının üzerine durmak istiyorum. Şimdi yapay zeka ile evet içerikler üretilebiliyor. Yani yapay zeka dediğimiz konu da son 3 senenin top trend konusu. Ama şu an hala emekleme aşamasında olduğunu söyleyebilirim açık bir şekilde. Yani 1 dakikadan fazla oluşturulan mesela içerikler çok nitelikli işlerin o işleri ortaya çıkartmıyorlar. Yani bizim aslında yapay zekaya içerik üretmekten daha ziyade bizim yaratıcılığımızı besleyen bir yardımcı program gibi düşünmemiz gerektiğini evet. düşünüyorum.
2: Zaten hocam kuşkusuz benden daha iyi takip ediyorsunuzdur. O büyük platformlar, YouTube gibi platformlar artık bu konuyla ilgili de mesela çeşitli kısıtlamalar getiriyorlar. Üretilen içeriklerde evet. sadece yapay zeka ile üretilen içerikler belki o algoritma tarafından daha az akışta gösteriliyor, ön plana çıkıyor. Ya da işte insan yaratıcılığının, insan unsurunun mutlaka bir şekilde dahil edilmesi isteniyor. İşte dünyanın en çok bilinen ödül törenlerinden Oscar ödül törenlerinde de tabii çağa ayak uyduruyorlar, yeni kararlar alıyorlar. Bundan böyle işte senaryoda ya da işte görsel efekte vesaire farklı alanlarda evet yapay ama tamamı yapay zeka olan üretimleri mesela değerlendirme dışı tutacaklarını açıklıyorlar. Evet, evet hayatımızda var ama bu özellikle bu bölümdeki sizin bölümlerinizdeki o insan yaratıcılığı, insan hayal gücü, insan dokunuşu önemini yitirmeyecek galiba bu işte.
1: Evet kesinlikle. Yitirmesi de mümkün değil. Çünkü şöyle makineler aslında öğrenebilen aygıtlar ya da araçlar olarak görülüyor. Aslında makinelerin kendisi insan davranışlarını taklit ederek, öğrenerek mesela ortaya içerikler sunuyorlar. Ya da mesela sizin ilgili bir platformlarda aradığınız belli hashtagler vardır. O hashtaglerin mesela tanımlanması ve en iyi veriyi ortaya çıkaracak şekilde bir planlamasını yapıyorlar. Bu dolayısıyla aslında insanların kendisinden de beslenecek şekilde yapay zekada bir yaratıcılık konusu ortaya koyuyor. Ama dediğim gibi tek başına mümkün değil. Sadece bazı şeyleri daha güzel gösterebilir. Ama hikaye anlatıcısı ve o hikayenin nasıl olması gerektiği taraf her zaman biz olacağız.
2: Her zaman insan olacak. Hocam bazı bölümlerde teorik dersler daha ağırlıklı olduğu için onlara işte uygulama laboratuvarı gibi derslerin çok önemi olmayabilir. Teoriyle halledilebiliyor ama sizin bölümünüzde teori kadar pratik de önemli. Özellikle işte işin teknik kısmında yani kameramanlık tabii. ya da montaj tasarımı konusunda. Biraz bölümün, üniversitenin bu konudaki işte laboratuvarları ya da öğrencilerin pratiğe dökebilecekleri olanakları ile ilgili bir bilgi vermenizi rica etsem.
1: Tabii. Ya biz öncelikle bölüm olarak uygulama tarafına oldukça önem veren bir bölümüz. Gerek akademisyenlerimiz, sektör deneyimi olan hocalarımızdan oluşuyorlar. Bu bağlamda da baktığımızda müfredatımızın hatta direkt web sitesinden inceleyebilirler. %70'ini uygulama tarafı oluşturuyor. %30'unu teorik taraf oluşturuyor. Ama o teorik tarafta da şöyle bir durum söz konusu. Aslında biz teoriyle uygulamayı birleştirip bir model çıkartıyoruz. Yani bunu hibrit gibi de düşünebilirsiniz. Aslında teorinin kendisi de uygulama bir alana evriliyor. Tabii bunları yaparken çeşitli ekipmanlara da ihtiyacımız var. Bu ekipmanlar üniversitemiz ve bölümümüz bünyesinde mevcut ve gayet yeterli seviyede. Hatta şu anda Ümraniye Anadolu Merkez yerleşkemizde kurulan radyo televizyon sinema stüdyosunda öğrencilerimizin tamamıyla kullanımına açık olan 5 kamera, profesyonel sinema kamerası ve fotoğraf makinesi, ses sistemleri, ışık sistemleri, aklınıza gelebilecek her türlü ekipman şu anda mevcut durumda. Burada öğrencilerimiz de normalde üniversitelerde olması gereken şudur ya da beklenen. Uygulama tarafı 3. ve 4. sınıftan, 3. sınıftan itibaren başlar, 4. sınıf itibariyle biter. Ama biz şöyle bir model uyguluyoruz. Öğrencilerimizi 1. sınıftan itibaren aslında kamera ve fotoğraf makinesi kullanmayı öğretiyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü Hani insanlar böyle sizin de başınıza gelmiştir. İlk böyle eline böyle pahalı bir cihazı aldığında ya da mesela böyle ilk kez bir şey gördüğünde onu korkarak tutar. Hayır, onu bir uzuvu gibi aslında sahiplenmesini istiyorum ben. Ve bu da mesela 3. sınıfta ben mesela öğrencime bu kamerayı versem ya da ses ekipmanını versem yani ister istemez bir çekiniyor ya da onu mesela sahiplenemiyor. Neden? Çünkü ilk kez tanıştı. Ve ilk kez tanıştı ve ben öğrencine mesela bir sene sonra ayrılacağım. Hayır, ben de ondan bir sene sonra ayrılmak istemiyorum. Çünkü tam olarak vereceğimi veremedim. Evet. O yüzden dolayı mesela ben tüm öğrencilerimle, hatta şu an mevcut olan öğrencilerimle, birinci sınıfın ilk döneminden itibaren proje temelli olarak derslerimizi ilerletiyoruz. Tüm hocalarımızla birlikte ve öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren uygulama alanını oldukça dördüncü sınıf sonuna geldiklerinde ileri seviyeye taşıyıp ve bir medya profesyonel olarak mezun oluyorlar üniversitemizden. Bu yüzden dolayı da hem mutluyuz hem de istihdam oranımızı %70 seviyesinden %93 seviyesine kadar çıkarttık son 2 yıl içerisinde ve bu da bizi gurur verici bir feedback olarak.
2: Hocam olağanüstü bir oran bu. Gönül ister ki %100 olsun ama %92 olağanüstü bir oran. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Çünkü bir de şöyle bir şey de var. Duygusal olarak tabii biz kurum olarak da kişi olarak da evet üniversite olan duygumuz farklıdır ama bu bölüm olan duygumuz, ilgimiz, bakışımız çok özür dilerim ama daha farklı. Daha yakın hissediyoruz biz mesleki olarak. Dolayısıyla çok mutlu oldum böyle bir durumdan. Tek mutsuz olduğum konu daha önce Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesindeydi böyle.
1: Evet.
2: Şimdi kendi adımıza bence bu bizi mutsuz eden bir şey ama orada okuyan ve bu işi ileride yapacak olan öğrenciler için daha iyi şartlar sunuyor olabilir Ümraniye Kampüsü. Peki hocam, şunu düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz siz. Öğrencilerin bu eğitim aldıkları süre boyunca sosyal medya hesaplarından da

0: Müfredatı var. O müfredatın dışarısında öğretim elemanı inisiyatifine bağlı olarak çıkabiliriz veya çıkmayabiliriz. Ama öğrencilerimizden şunu görmelerini istiyoruz. Tecrübeli, alanında uzman, işte medya profesyonelleriyle, bunlar bir yapımcı olsun, yönetmen olsun, senarist olsun ya da görüntü yönetmeni olsun ya da televizyon dizisinin oyuncusu olsun, fark etmez. Onlarla öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Bunlar etkinlik perspektifinde söyleşi, seminer ya da konferans salonlarımızda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sektörle alakalı sorularını birebir yüz yüze bir şekilde sektör temsilcilerine sunma imkanı buluyorlar. Hatta bu döneme ait birkaç defa da daha önce dile getirdim bu konuyu. Son 1-2 hafta içerisinde onu da söyleyeyim sizlere. Şu anda biz fakülte olarak 72-73 civarında etkinlik, atölye ve söyleşi ya da teknik gezi gerçekleştirdik. Bu son 2 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin 2-2,5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin genel toplamından daha fazla. Dönem bazında da haftalık olarak 2.4 gibi bir etkinliğe tekabül ediyor.
1: Ben de onu hesaplamaya çalışıyorum kafamdan.
0: Ve bu gerçekten çok zor. Çünkü her hafta alanınızda mesela birini getireceksiniz, onu öğrencilerle buluşturacaksınız ve öğrenciler merak ettikleri soruları kişilere yöneltecekler. Hani kişileri bulmak da aslında belli bir emek istiyor. Öğrencileri orada buluşturmak da belli bir emek
1: organizasyon
0: istiyor.
1: Organizasyon zaten bir emek
0: vesaire. Hani o yüzden dolayı özellikle bu sene çok verimli bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu gibi etkinlikler, söyleşiler ya da seminerler hem bizler için önemli olduğu kadar öğrenciler için de önemli. Çünkü örnek veriyorum, teknik gezilerle öğrenci aslında olayı yerinde deneyimleyebiliyorken konferans salonlarında merak ettiği soruları sektör temsilcilerine birebir sorma imkanı, fırsatı buluyorlar. Bu yüzden dolayı olabildiğince önümüzdeki yıldan itibaren de bunları artırarak devam ettireceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, tabii önemli olan noktalardan bir tanesi de hocam staj konusu. Çünkü daha biliyorsunuz, siz yakından biliyorsunuz. Biz çeşitli bölümlerden, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden bize stajyer öğrenciler geliyor ve sonrasında bazılarıyla, aslında hepsiyle diyeyim, hem sinema, televizyon, radyo bölümünden hem de grafik tasarım bölümünden, başka bölümden biz şu ana kadar stajyer almadık. Bize staj için gelen genç arkadaşlarımız stajları ve okulları bittikten sonra bizim mesai arkadaşımız oluyor. Dolayısıyla aslında stajın profesyonel hayata, kariyerlerine başlangıç noktasında da çok önemli bir başlangıç ya da unsur olduğunu düşünüyorum. Biraz stajla ilgili bilgi verir misiniz bize? Nasıl oluyor?
0: Tabii öğrencilerimizin, şimdi dediğiniz doğru, stajları aslında profesyonel hayatta ilk adımları olmuş oluyor. O yüzden dolayı hani öğrencilerimiz de ister kamu kurum ve kuruluşları olsun ya da isterse özel sektör olsun, hani iyi noktalarda iyi işlerde staj imkanları sunmaya çalışıyoruz biz de olabildiğince. Zaten şöyle, bölüm olarak da hem mimarlık olsun, hatta fakülte olarak da hem mimarlık olsun, hem iç mimarlık olsun, hem radyo, televizyon, sinema olsun ya da gastronomi, mutfak sanatları olsun, zorunlu stajlarımız mevcut. Öğrencilerimize tabii bölümden bölüme bu değişiyor. Örnek radyo, televizyon, sinema 20 iş günüyle en az sınırlı. Bu tabii ki de arttırılabilir. Burada öğrencilerimizde staj imkanları işte firmalarla anlaşarak, paydaşlarımızla daha doğrusu, imkanları sağlıyoruz. Öğrencilerimiz burada profesyonel hayata ilk adımlarını atmış oluyorlar. Ve bu çok önemli ve kıymetli. Neden? Çünkü yani iş hayatına, artık bir hayata yeni bir adım, bir başlangıç. Bu 30 günlük bir süre.
1: Artık para kazanmaya başlıyorlar hocam.
0: 30 günlük bir süre, ama gerçekten heyecanlandıklarını görüyorum böyle. Bazısı mesela tereddüt ediyor, gitmiyor. Ben 4. sınıfın sonuna saklayayım diyor. O zaman giderim. Diplomamı da o zaman alırım, mezun olurum falan diyor. Bazısı 2. dönemin başında, 2. yılının hemen başında gitmek istiyor. Bu gibi mesela durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz, ama onların böyle hem böyle çekingenliklerini, hem heyecanlarını, hem de ondan sonra bitirdikten sonra işte yüz ifadelerinde gurur verici bir şeyle, hani hocam ben bitirdim, buyurun size getirdim evraklarımı falan, böyle ifadeni görmek çok güzel. Hani üniversitemizde bu kapsamda gerçekten olabildiğince staj konularında öğrencilerimize destek sağlamaya çalışıyor. Bulamadıklarında bizler her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten öğrencilerimize. Zorunlu staj mesela her üniversitede yoktur, her bölümde yoktur. Biz neden zorunlu staj koyuyoruz? Az önce bahsettiğim konulardan dolayı aslında. Çünkü çok önemli. Bir öğrencinin en azından sektörel deneyim almadan mezun olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu sektörel deneyimi de staj zorunluluğu sayesinde gidermeye çalışıyoruz aslında.
1: Öğrenciler mezun olduktan sonra da kurum olarak, üniversite olarak aslında hemen bırakmıyorsunuz.
0: Evet.
1: Mezun takip merkezi, yanlış mı söylüyorum?
0: Mezun takip merkezi.
1: O

0: Sürekli iletişim halindesiniz. Tanık olduğum şeyler var. Mezun olan öğrencilerle bir aradayken mezun takip merkezinden arayıp sohbet ediyorlar, soruyorlar. İş buldun mu? Bazen üniversitenin organizasyonlarına onlar davet ediliyor. Eren ne yapıyor hocam? Geçen senenin birincilikle bitirdi. Eren ne yapıyor? İletişim devam ediyor mu? Arıyor mu? Soruyor mu?
1: Erencan'ı 3 aydır görmüyordum. Ama iletişim halindeydik yani sürekli olarak. 2 gün önce geldi. Salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Salı günü yanıma geldi işte. Öyle bir sohbet falan vesaire ettik. O da iş hayatına işte atılmaya çalışıyor. Bunun üzerine işte neler yapılabileceği ile alakalı aslında üzerine biraz konuştuk.
0: Evet.
1: Ama dediğiniz gibi bizim bir takip merkezimiz var. Takip merkezimizin dışında radyo, televizyon, sinema bölümünün mesela mezun grupları var. Onlara düzenli olarak bir staj ya da mesela sektör iş ilanlarını tüm öğrencilerimizle paylaşıyoruz mezun gruplarıyla. Onun dışında üniversitemiz kariyer takip merkezi tarafından yine az önce bahsettiğiniz gibi öğrenciler takip ediliyor ve iş imkanlarının nasıl olup olmadığı sorgulanıyor ve kendilerine soruluyor. Bunlar önemli ve değerli şeyler. Çünkü hani ben öğrencimle şöyle 4 yıllık bir eğitim öğretim sürecinden geçiyor ama belki anne babasından daha çok bizi görüyor.
0: Evet.
1: Şimdi o 4 yıllık eğitim süresi boyunca mesela ben öğrencimin davranışlarının ne olacağını anlayabiliyorum. Bu çok önemli. Ve neyi nasıl başaracağını da tahmin edebiliyorum. O yüzden dolayı bu öğrenciler mezun olduktan sonra aslında bir yönlendirilmeyi de istiyorlar.
0: Ve hak ediyorlar.
1: Ve hak ediyorlar da tabii ki de. Bu kapsamda da aslında gerçekten de biz öğrencilerimize mesela kimisine görüntü yönetmenliği alanında iş atıyorum. Kimisine ses alanında mesela iş atıyorum.
0: Evet.
1: Gönderiyorum. Çünkü ilgi alanlarını biliyorum. Annesi babası bakın bilmeyebilir.
0: Aynen öyle hocam.
1: Hani bu demek istediğim şey şu ama ben mesela bir öğretim elemanı olarak neyi nasıl ve en iyi hangi şekilde yapacaklarını tahmin edebilirim. O yüzden dolayı öğrencilerim sürekli bizim takibimiz üzerinde ve her zaman bizimle iletişim kurabiliyorlar ki yine az önce bahsettiğiniz hani kısaca biz mezun öğrencilerimize çeşitli etkinlikler, söyleşiler hatta onların kişisel deneyimleri, görüşleriyle alakalı da üniversitemizde etkinlikler gerçekleştirip mevcut olan öğrencilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Daha fazla bilgiyi almak istiyorsa bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz ya da aileler üniversitenin hem Silivri'deki Mehmet Balcı yerleşkesi hem Kadıköy'deki hem Ümraniye'deki hem de Ok Meydanı'ndaki evet. Dijital kampüs, diledikleri kampüse ziyaret
1: tabii
0: edebilirler.
1: Ki.
0: Oradaki mezun öğrencilerle şu anki öğrencilerle öğretim kadrosuyla ya da Trakya'nın çeşitli şehirlerinde, çeşitli yerlerdeki bilgilendirme ofislerine giderek bilgi alabilirler. Bu tercih önemli. Bir de bu arada mutlaka yapsınlar bunu. Yani gelsinler şurada farklı Silivri'nin yoğurdunu yesinler. Sahil havası alsınlar. Kampüsü görsünler, gitsinler. Eminim ki tercih yaparken fikirleri değişecektir. Bu arada Küpe FM diyorum. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni sosyal medya hesaplarından da takip etsinler. Ne oluyor, ne bitiyor? Eminim ki fikirleri, kararları değişecektir ve etkileyecektir. Hocam son olarak süreyi epey de bir açtık ama bu kadar bir şeyimiz olsun, torpilimiz olsun. Meslektaş olarak görüyorum sizi izninizle kabul ederseniz eğer. Son olarak toparlarken sınav sonrasında tercih yapacak olan adaylara neden İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni ve neden sinema, televizyon, radyo bölümünü seçmeleri gerektiğini özet olarak ne söylersiniz?
1: Aslında az önce bahsettiklerim kısa bir özeti bu. Neden İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni seçmeliler? Uygulama odaklı bir eğitim vermeye çalışıyoruz ve bunu çok ciddi bir şekilde ön planda tutuyoruz. Teorik olarak içerikler internet medyası üzerinden rahat bir şekilde öğrenilebilir ama onun nasıl kullanılacağını aslında bizler üniversitemizde göstermeye çalışıyoruz. Tercih yapacak öğrenciler de lütfen hani kendi ilgi alanlarına göre lütfen bölümlerini seçsinler. Bu ister 2 yıllık olsun ister 4 yıllık olsun. Hani ileride böyle az konuşmamızın başına dediğin gibi eğlenerek iş yapacakları bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Hem anne babalar hem de öğrencilerimiz istedikleri her türlü bilgiyi Silivri Mehmet Balcı yerleşkemizden, Ümraniye Anadolu Merkez yerleşkemizden ya da Ok Meydanı'ndaki yerleşkelerimizden ya da Bostancı yerleşkemizden her zaman diledikleri zaman arayabilirler. Web sitemizde içerikleri, bölümler hakkındaki bilgileri kontrol edebilirler. Merak ettikleri sorular varsa da tekrar hepsini hem kampüslerimize hem de telefon aracılığıyla beklediğimizi söyleyebilirim.
0: Hem de ben şunu ilave edeyim, hatırlatayım. Trakya'dan bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize üniversitenin birçok burs olanağı var. Özellikle de şu yöre bursunda bir sorsunlar. Çok hem avantajlı hem de çok havalı yani.
1: Evet, Trakya bölgesine yöre bursu olarak tanımlanmış bir özel burs imkanı var. Onları da tabii ki de sorabilirler. Ve burs imkanlarımız ciddi oranda çok fazla.
0: Teşekkür ediyoruz. Yayınımıza geldiniz. Bizimle sohbet ettiniz. Vakit ayırdınız. Değerli dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Radyo Televizyon Sinema Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Görevlisi Tarkan Öztürk konuğumuzdu. Hocam sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımızı bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM Reklam. Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google Haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak. Yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratını Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürüldü. İddia, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve kapsamlı savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Edirne'de 20-40'lar elinde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria vilayetinde çıkan orman yangını 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Mason Greenwood için Atletico Madrid resmi bir teklif yaptı. İspanyol ekibinin ayrıca İngiliz yıldız futbolcuya yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın golleri Mbappe ve Dembele'den geldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Aynen. Oldu bence.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 10 Temmuz Cuma'yı gösteriyor ve o beklediğimiz an, haftanın en güzel sabahı nihayet geldi. Mikrofon başındayız ve önümüzdeki saatler boyunca hafta sonunun o tatlı enerjisini erkenden kulaklarınıza taşımaya hazırız. 8 Mayıs'ta Ajda Pekkan'la yayımladığı hileli düetiyle Spotify Türkiye'nin zirvesine yerleşen, yılın 4. yeni teklisini de hayranlarının beğenisine sunan, güçlü prodüksiyon ve müzik videosuyla bu yılki üretim temposunu sürdürmeye devam edecek Manifest kızları Toz Pembe ile radyolarınızda.

0: Kulübe FM reklam. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Çaylar kahveler tazelendiyse, arabada işe doğru gidenler radyolarının sesini biraz daha açtıysa, yolculuğumuz devam ediyor. Haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakıyoruz. Bugün neşeyle dolma günü. Bodrum'da açtığı kendi mekanında konser veren en büyük hayaliniz nedir sorusuna da Tarkan'la düet yapmak, bir gün onunla aynı sahneyi paylaşmayı ve birlikte şarkı söylemeyi çok isterim yanıtını veren Dilan Çıtak bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Herkese harika bir cuma gününden merhaba. 10 Temmuz gününde Temmuz sıcağının içimizi ısıttı. Hafta sonu planlarının çoktan yapılmaya başlandığı enfes bir gündeyiz. Ahbap Derneği'nin denetim sürecinin tamamlanmasının ardından başkanlık görevini bırakacağını açıklayan Anadolu Rock Müziği'nin vazgeçilmez isimlerinden Haluk Levent'le şimdi nostalji zamanı.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyleyerek Ankaralılara teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD'den kısa bir süre içinde Patriot sistemlerinde kullanılan füzelerin yeni bir partisini teslim alacağını açıkladı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
3: Galatasaray, Ugo Çukwu transferi için Burnley ile büyük oranda anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Fransız futbolcu Burnley'de bir sezonda 38 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Černý milli takımı bırakma kararı aldığını söyledi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Bir çalışan klasidir, cuma günleri işler bile daha bir keyifle, daha hafif yapılır. Eğer şu an yoldaysanız, güne yeni uyanıp pencereleri açtıysanız ya da ofiste ilk kahvenizi yudumluyorsanız doğru frekanstasınız. Bugün programda içimizi ferahlatacak şarkılar ve yüzümüzü güldürecek müzik haberler var. Gökhan Özen'le yıllar sonra aynı projede buluşan ve yayımlandığı günden itibaren dijital platformlarda ve radyolarda büyük ilgi gören Korkak isimli parçanın remix versiyonunda hayranların beğenisine sunan Türk pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden Demet Akalın konuğumuz oluyor.

0: Umuyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Günaydın, cumanız keyifli olsun. Bugün 10 Temmuz Cuma, koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Her şeye rağmen başardık ve işte buradayız. Hafta sonu bir adım kala, bugün kendinize bir iyilik yapın ve tüm stresi bir kenara bırakın. Bugün radyomuzda sadece pozitif enerjiye yer var. En güzel yaz şarkıları ve haftanın en taze müzik gelişmeleriyle yeni bir gün programı devam ediyor. Bursa Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde sahne alan Dillerden Düşmeyen şarkılarıyla festival ziyaretçilerine unutulmaz bir konser akşamı yaşatan, konser boyunca Ya Sonra İstanbul ve Dedikodu başta olmak üzere unutulmayan eserlerini seslendiren, festival alanında nostalji rüzgarı estiren, güçlü bir atmosfer oluştururken repertuarıyla her kuşaktan müzik severi aynı duyguda da buluşturan Levent Yüksel konuğumuz oluyor.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları

0: Trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak. Yapay zeka istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratını Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürüldü. İddia, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve kapsamlı savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Edirne'de 20-40'lar elinde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria vilayetinde çıkan orman yangını 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Mason Greenwood için Atletico Madrid resmi bir teklif yaptı. İspanyol ekibinin ayrıca İngiliz yıldız futbolcuya yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın golleri Mbappe ve Dembele'den geldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz tam öğle vaktini gösteriyor. Cuma gününün o muhteşem hafifliği üzerimizde çökmeye başladı bile. Herkese tünaydın. Ofislerde bilgisayar ekranlarına bakan gözler biraz daha neşeli. Sokaklardaki adımlar çok daha hafif. Neden mi? Çünkü hafta sonuna artık saatler kaldı. Cuma öğleden sonrasını çok daha keyifli, çok daha hızlı geçirmeye kararlıyız. Kulaklarınızı takın ya da radyonuzun sesini biraz daha açın. Şimdi enerjimizi ikiye katlayacak o harika şarkılardan biri geliyor. Hafızalardan silinmeyen hitlerine bir yenisini daha ekleyen yazın enerjisini ve coşkusunu tek bir şarkıda buluşturan yapay zeka destekli klibiyle de bugünlerde gündemde olan sözü ve müziği kendi imzası taşıyan Matmazel isimli parçayla Türk pop müziğinin efsanesi Bendeniz radyolarınızda.

0: Alp FM reklam. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

frekansını yeni açanlar, arabasında öyle trafiğinde olanlar ve yemeğe kısa bir ara verip nefes alanlar. Hepinize harika bir cuma öğleden sonrasından merhaba. Haftanın en sevilen gününde gün ortasını en güzel ritimlerle taçlandırmak için buradayız. İşlerin en yoğun anı geride kalırken kafanızı biraz olsun rahatlatmaya ne dersiniz? Çayınızı, kahvenizi tazeleyin, ritme ayak uydurun. Yeni bir gün programında müzik kaldığı yerden tam da modunuza yakışır şekilde devam ediyor. Hadisenin 60 bin liralık tazminat davasının ardından bu kez kendisine yönelik ifadelerin itibarını zedelediğini öne sürerek Umut Akyürek'e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açan Gülşen acısı bile bal diyecek.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükse bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Spotify ve YouTube gibi dünyanın en büyük dijital müzik platformlarının günlük verilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan listede yer alan, dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar arasında ilk 50'ye giren Blok 3'le hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller. Oh,

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını söyleyerek Ankaralılara teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD'den kısa bir süre içinde Patriot sistemlerinde kullanılan füzelerin yeni bir partisini teslim alacağını açıkladı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
3: Galatasaray, Ugo Çukwu transferi için Burnley ile büyük oranda anlaşma sağladı. 22 yaşındaki Fransız futbolcu Burnley'de bir sezonda 38 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Černý, milli takımı bırakma kararı aldığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Da muss ich dann Bier.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Oh, yeah. In fact, coming up next up.

güzel cuma gününde sizlerle beraberiz. 10 Temmuz tarihlerimiz haftanın son iş gününde gündüz yolculuğumuz haftanın yeni şarkılarından birisiyle başladı. Bu cumanın yeni şarkılarından birisiyle start aldığı programımız efendim cuma demek yeni şarkılar demek bir yandan da biliyorsunuz. Yepyeni Sibel Can Eyüp ortak çalışması Kıyamam bugünkü açılış şarkımız oldu. Hepiniz hoş geldiniz ve ritmi yüksek bir şarkıyla başlamışken yine aynı tempoyla devam edelim. Son teklisiyle şimdi Burcu Güneş konuğumuz.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Günün yeni şarkılarından Sıla Şahin, Samet Kardeşler ortak çalışması yepyeni bir şarkıları daha. Seninle başlar bizlerle buluştu. Bence güzel bir şarkıydı. En son Ay Ay şarkısıyla büyük popülarite yakalamışlardı. Çok dinlenmişlerdi, çok sevilmişlerdi. Bence bu hareketli şarkıları da gayet keyifli olmuş. Tan Taşçı ile devam edeceğiz Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza. Şarkısı Gidişat.

Yakıt fiyatları ile ilgili bir güncelleme var arkadaşlar. Motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2.16 lira, 2 lira 16 kuruş indirim yapılacakmış. Bilginiz olsun. Petrol fiyatlarının 80 dolara yaklaştıktan sonra 75 dolar seviyelerine gerilemesi indirimin önünü açmış. Buradan hatırlatmış, bildirmiş olalım gündüz yolculuğumuza. Demet Akalın'a devam ediyoruz şimdi. Şarkısı Bir Şey Mi Dedin sizlerle.

0: Reklam.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Küpe FM reklam.

Dün gece saat 23'te Fransa'nın maçı vardı. Fas'la değerli dinleyiciler. 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa Fas'ı 2-0'la mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ve bu müsabakada kaleci Yassine Bounou kurtardığı penaltıyla maçın en dikkat çeken ismi olmuş arkadaşlar. Mbappe'nin penaltısını çıkaran Bounou, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kurtaran kaleci unvanını elde etmiş. Kanada'da doğup Fas'ta büyüyen başarılı file bekçisinin babasının fizik profesörü olduğu, ailesinin ise eğitim yerine futbolu seçmesine sonradan destek verdiği belirtilmiş. Maçın yıldızlarından birisi olmuş. Her ne kadar takımı Fas kupadan elenmiş olsa da. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Hadise olacak sıradaki konuğumuz.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Fransa-Fas maçından bahsetmiştik az önce arkadaşlar. Bu arada maç biraz geç oluyor. Herkesin seyredebileceği bir saat değil gerçekten. O saatlerde mesela benim çok uykum geliyor. Her ne kadar çok seyretmek istesem de 15. dakikada falan bayıldım yani. Böyle gittim, tamam daha fazla dayanamayacağım dedim. Hele hele yanılmıyorsam İngiltere-Norveç maçı gece saat 12'de başlayacak. Pazar gecesi, öyle biliyorum. Onu mesela acayip çok seyretmek isterim ama yani öyle abuk saatlerde oluyor ki maçlar. Dediğim gibi herkesin izleyebileceği saatler değil. Bu arada Fransa-Fas maçı ile ilgili şöyle bir haber de var bugün. Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçta Kylian Mbappe, dünya futbolunun yıldızlarından birisi biliyorsunuz, kaçırdığı penaltıya rağmen bir gol ve bir asistle yıldızlaşmış. Bu performans turnuvada daha önce penaltı kaçırıp ardından aynı şekilde bir gol ve bir asist yapan Lionel Messi ile benzerlik gösterdi. Çok ilginç bir benzerlik gerçekten. Her iki futbolcunun da turnuvada 8 gole ulaşması, sosyal medyada Messi ne yaparsa Mbappe de onu yapıyor, böyle bir yarış içindeler gibi yorumlara neden olmuş, bilmiyorum ne dersiniz. Sana

0: seni.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google haritalar artık sadece şarj istasyonu onlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 8 yeni film vizyonda. Değerli dinleyiciler, haftanın öne çıkan yapımları Disney'in canlı çekim uyarlaması Moana ile Anthony Mackie'nin başrollerinde yer aldığı Çöl Savaşçısı olmuş. Ayrıca Doğum Günü Partisi, Kötü Ruh, Cehennem Ateşi, Tatil, yerli korku yapımı Sır, Bedel ve yeniden gösterime giren Hatırladığım Ağaçlarla Ölümlü Dünya da sinema severlerle buluşmuş durumda efendim. Sır, Bedel haftanın iddialı yerli korku filmlerinden bir tanesi. Değerli arkadaşım Caner Doğru Yolda bu filmin yönetmen ve senaristlerinden birisi aynı zamanda. Yönetmenliği İbrahim Ergül'le birlikte ortaklaşa kotarıyorlar. Senarist tarafında da yine Işık Tolga'yla birlikte filmi kaleme almışlar değerli dinleyiciler. Evet. Konusuna da şöyle bir bakalım. Geçmişte saklı kalan gizemli gerçekleri araştıran genç bir kadın, kendini açıklanamayan olayların ve hayatını tehdit eden karanlık bir lanetin içinde bulur. Vizyonu bol olsun diyelim ve devam edelim yayınımıza. Yeni kız gruplarımızdan bir tanesiyle Manifest'in hemen ardından böyle bir sürü grup ortaya çıktı. Başarılı gruplar var aralarında. Onlardan birisi Mantra ve yepyeni şarkıları Tek Başıma şimdi sizlerle. Mantra.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratını Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürüldü. İddia, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve kapsamlı savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi. Edirne'de 20-40'lar elinde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ilgili merkezlere teslim edildi. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria vilayetinde çıkan orman yangını 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Mason Greenwood için Atletico Madrid resmi bir teklif yaptı. İspanyol ekibinin ayrıca İngiliz yıldız futbolcuya yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın golleri Mbappe ve Dembele'den geldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

0: Da muss ich dann Bier.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

güzel bir yaz şarkısıydı. Emre Altuğ yorumuyla Her Yaz Bizlerleydi. Yaz demişken meteoroloji tahminlerine göre Türkiye'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları 3 ila 4 derece artıyor efendim. İstanbul'da sıcaklığın 32 ila 33, İzmir'de 38, Diyarbakır'da ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar 17 Temmuz'dan sonra ise aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini arttırabileceği ve Temmuz'un ikinci yarısında tırnak içinde genelde olduğu gibi sıcaklıkların daha da yükseleceği uyarısında bulunmuşlar.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Oscar'lı oyuncu Anthony Hopkins 88 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirerek ilk müzik albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. 88 yaşında bir albüm çıkaracak yani ünlü oyuncu Anthony Hopkins. Çok severim bu arada. Life is a Dream adlı albüm sanatçının 60 yılı aşkın süredir bestelediği eserleri bir araya getiriyor. Bugünü bekliyormuş, 88. yılını bekliyormuş. Albümün ilk şarkısı Broken Road dijital platformlarda yayınlanmış. Hopkins müziğin hayatındaki ilk tutkusu olduğunu söylemiş. Sosyal medya paylaşımlarında sanki resim yaparken de gördüğümü hatırlıyorum kendisini, böyle sanatlarla, sanatın her dalıyla gerçekten çok içli dışlı bir insan. Sir Anthony Hopkins. Bu arada Anthony Hopkins demişken, tabii sayısız filmi var. Kuzuların Sessizliğinden tutundan işte İhtiras Rüzgarlarına kadar. Birçok film sayabiliriz. Bir anda insanın aklına gelmiyor böyle düşününce ama çok fazla film var. Çok kaliteli birçok filmi var. Onlardan bir tanesi 1997 yılı yapımı The Edge filmi. İhaneti. Türkiye'de ihanet olarak gösterilmişti o film diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi bir filmdir. Hani Anthony Hopkins demişken böyle bir tane bir Anthony Hopkins filmi önereyim dedim. Çok keyifli bir filmdi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Sıla ile beraber. Yaptın.

0: Oldu bence.
1: Bir reklam.
2: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

0: sana.
1: Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından birisi de Norveçli yıldız Erling Haaland oldu arkadaşlar. Haaland'la ilgili çok paylaşım yapılıyor sosyal medyada. Çok sempatik bulunuyor Erling Haaland'ın hareketleri, oyun tarzı. Sosyal medyada hakkında birçok fotoğraf ve video da paylaşıldı. Alışkanlıklarıyla ilgili paylaşımlar da bulunuluyor. Çok popüler yani. Yüksek performansının arkasındaki günlük rutin de dikkat çekmiş. Günde 6 öğün ve yaklaşık 6000 kalori tüketiyormuş Haaland arkadaşlar. Uyku düzenine büyük önem veriyormuş. Uyurken ağzını bantlayarak burnundan nefes almayı tercih ediyormuş. Sabah güneş ışığı alıp kahve içen yıldız futbolcu, yoğun antrenmanların yanı sıra buz banyosu ve saunayı da rutininden eksik etmiyormuş.

0: PFM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve

0: Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Küpe FM reklam.

Dünyada yalnızca Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen endemik Akkuş zambağı Haziran ve Temmuz aylarında açıyormuş arkadaşlar. Sadece ülkemizin güzelliklerinden, türlü güzelliklerinden bir tanesi ve yaklaşık 20 gün yaşayabiliyormuş sadece. Koruma altındaki bu özel bitkiyi koparanlara 699 bin lira idari para cezası uygulanıyormuş. Yani neden 700 bin lira değil de mesela tam 699 bin lira benim o dikkatimi çekti gerçekten. Yetkililer vatandaşlardan çiçeği koparmak yerine doğal ortamında koruyarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamalarını istiyormuş.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

haftanın son gündüz yolculuğuydu. Zeynep Bastık misafirle son konuğumuz olan isim de ayrıca, ama programımızı Zinet Sarı ile noktalayacağız. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında bu sefer haftanın son dilekle müzik keyfi sizlerle olacak arkadaşlar. Herkese harika bir hafta sonu tatili diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı ...lıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da yapılan LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı. Bu yılın başında AB ülkeleri arasında en kalabalık ülke 83,5 milyonluk nüfusla Almanya oldu.
2: Spor.
3: Mason Greenwood 8 milyon euroluk alacağından vazgeçerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Greenwood 26 gol attı ve 11 asist yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Keyfi FM'den iyi günler diliyorum. 10 Temmuz Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Bugün listemizde yepyeni şarkılar var. Onlardan ilki İkilem'den geliyor. Yeni single'ı Bak Dönüyor Dünya bugün yayınlandı ve şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belluna da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belluna Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Gökhan Türkmen, Denk adını taşıyan 9 şarkılık cover projesiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Projenin ilk şarkısı olan Yandım, söz ve müziği Mazhar Alanson'a ait eserlerden biri olarak Gökhan Türkmen'in yorumuyla şimdi radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sibel Can ve APO yeni single çalışmaları Kıyamam'ı dinleyicilerle buluşturdu. 8 yıl aradan sonra bir araya gelen ikilinin çalışması tüm dijital platformlarda ve şimdi küpe

0: şubenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google Haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da yapılan LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı. Bu yılın başında AB ülkeleri arasında en kalabalık ülke 83,5 milyonluk nüfusla Almanya oldu.
2: Spor.
3: Mason Greenwood 8 milyon euroluk alacağından vazgeçerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Greenwood 26 gol attı ve 11 asist yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 29, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumu...

Mani Festival 72 saatlik dev eğlence maratonu için bugün İstanbul Festival Park Yenikapı'da saat 13'te kapılarını açtı. 10, 11, 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek festivalde Manifest grubu her akşam yeni hazırlanan büyük sahne şovuyla hayranlarıyla buluşacak.

0: FM reklam. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri. Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres.

0: 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Bulutsuzluk Özlemi efsanevi repertuarını Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda senfonik düzenlemeleriyle dinleyicileriyle buluşturdu. Gecede sürpriz konuk olarak Teoman sahne aldı.

0: Küpe FM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı ...lıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da yapılan LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı. Bu yılın başında AB ülkeleri arasında en kalabalık ülke 83,5 milyonluk nüfusla Almanya oldu.
2: Spor.
3: Mason Greenwood 8 milyon euroluk alacağından vazgeçerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Greenwood 26 gol attı ve 11 asist yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

10 Temmuz 2026 Cuma gününden herkese merhaba. Bütün bir hafta boyunca çalışanların sabırsızlıkla beklemiş olduğu hafta sonu tatiline ilerlediğimiz Cuma gününde Mabel Matiz Umrum Dışı'yla radyonuzda.

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

Sizler hafta sonu tatil planlarınızı yapmaya devam ederken planlar arasında neler var bilmiyorum ama bizi tatil noktalarından dinleyenler de var elbette Küpe FM'i. Onlara da buradan iyi tatiller diliyoruz sevgili dinleyiciler. Özellikle hafta sonu hava derecesi iyice yükselmeye devam edecek. Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Planlarınızı da ona göre yapın. Özellikle öğle saatlerinde uzmanlar dışarı çıkma konusunda uyarıyor. Bilginiz olsun diyelim. Tüm işlerinizi ya sabahtan ya da akşama doğru halletmenizde oldukça yarar var. Ve tabii ki denizin tadını çıkaracak olanlar da bu sıcaktan çok da etkilenmeyecek gibi. Ne dersiniz? Ankara Ekos'ta ilerliyoruz. Beni al radyonuzda.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google Haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 16 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da yapılan LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Tercih süreci 13 Temmuz'da başlayacak. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibariyle 452 milyona ulaştı. Bu yılın başında AB ülkeleri arasında en kalabalık ülke 83,5 milyonluk nüfusla Almanya oldu.
2: Spor.
3: Mason Greenwood 8 milyon euroluk alacağından vazgeçerek Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Greenwood 26 gol attı ve 11 asist yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 38 kuruş, 1 euro 53 lira 80 kuruş, gram altın 6214 liradan, çeyrek altın 10187 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Kulübe FM reklam. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz.
4: Chery. Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Küpe FM reklam.

Bu güzel yaz akşamına ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada Zeynep Bastık Bana Sorma ile Küpe FM'de.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de Ayşe Hatun Önal su damlasıyla bize eşlik edecek. Eski manken, yeni şarkıcı diyebiliriz. Son zamanlarda projelerine çok ara vermiş olsa da uzun bir aranın ardından bizlerle yeni çalışmasıyla buluştu Ayşe Hatun. Güzel bir yaz akşamı, harika bir hafta sonu tatili diliyorum sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın son iş günü ve güzel, kutlu, mutlu bir cuma akşamında daha benle birlikte mutlu olan insanlara selamlar diyerek, iyi akşamlar diyerek ve güzel bir cuma dileyerek, hayırlı cumalar diyerek, aynı zamanda iyi bir hafta sonu dileyerek coşarak başlattım programı. Ay, yine bahsedeceğim bir sürü şey var. Acayip heyecanlıyım. Birbirinden güzel yepyeni şarkılar var, konserler var, festivaller var. Herkes orada, oradan oraya geziyor, dolaşıyor. Ben de onları takip edip haberleri size getiriyorum ve ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: FM reklam. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Simge'den bir aşkın olayım dinleyelim mi? Bayağı oldu biliyorsunuz. Çıktığı zaman da en çok dinlenen ve damgasını vuran şarkılardan bir tanesi olmuştur listelere. Bilim insanları diyorlarmış ki her 5 kişiden biri dünyayı herkesten daha derin işleyen bir sinir sistemiyle doğuyor. Daha duygusal değil, daha derinden bağlantılı. Bir de bunlar var artık biliyorsunuz efendim. Frekanslar, olaylar, boyutlar falan herkes. Bence kafayı birazcık kırmış durumda bu anlamda. Bu arada gördünüz mü bilmiyorum ancak yüzünü gerdirdiğini açıklamıştı Ebru Gündeş diyorlar. Ebru Gündeş'ten çok güzel pozlar geliyor. Ne yaptırdıysa çok iyi olmuş. Evet, böyle bir gelişme var dünyada. Eğer ki imkanınız varsa, yani tam açık söyleyeyim, paranız varsa artık çirkin olmazsınız. Ki Ebru Gündeş çirkindi diye demiyorum. Belli bir yaştan sonra hani gerdirmeler falan yaptırdı. Anladınız siz zaten ne demek istediğimi ve işte Simge aşkın olayım.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.

APO ile ömrümle devam edeceğiz. Valla kışın diziyle beraber, gerçi kışın ortasında başladı, yaza doğru ömrüm biliyorsunuz inanılmaz popüler oldu. Doya doya dinledik, izledik. Zaten kimin lafı? Dizinin baş oyuncusu, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun lafı. Baş oyuncusu dedim, unuttum bir anda neler diyeceğimi. Ay, kafam karıştı, şarkı geldi aklıma. Neyse, hiç uzatmayalım, biz şarkıyı dinleyelim ve işte o güzel şarkı Ömrüm'le devam ediyoruz.

yarlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümle. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutma

0: gördüm.
1: Sırada Ahiyan var ve rüya gibiydin diyecek. Ah rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm diye bir şarkı vardı eskilerde. O geldi aklıma, biliyorsunuz eskileri asla unutamıyorum. Türk sanat müziği olsun tamam, Türkçe pop olsun tamam, çok seviyorum o dönemleri. Gerçekten de birbirinden farklı, kendine has birçok şarkı var ama şimdilerde de var tabii ki güzel şarkılar. Bu arada efendim www.kupefm.com.tr'ye kaydedin. Dedim tüm akıllı cihazlarımızdan bizleri dinleyelim ve Instagram'da Küpe FM'i takip edelim. Bizlerden her şeyden haberdar olalım ve işte söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google Haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Reklam. Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Blok 3 ve Poizi çok güzel gülüyorsun diyecekler. Bu arada yeni nesil erkek müzik grubu Crush geliyormuş, haberiniz var mı? Türkiye'nin yeni nesil erkek müzik grubunu oluşturmak için yola çıkan Idol House, Türkiye'nin finalinde Crush isimli grubun 7 üyesi belli olmuş. Biletler haftalar önceden tükenmiş, 7000'e aşkın kişi katılmış. Gerçekleşen final canlı yayında 90.000 kişi tarafından izlenmiş. Ben de bunların ancak burada böyle okurken haberim oldu yani bu olanlardan. Ama kız grubu varsa tabii ki erkek grubu da olacak dedikten sonra sözü tabii ki müziğe bırakıyorum.

Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

0: seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Geçmiş geçmişte diyor Fiyakalı albümü ve Emircan İrek bizlerle olacak. Şimdi burada gerçekten de geçmiş geçmişte kalır. Her zaman önümüze bakacağız. Bakın Hakan Aysev öyle yapıyor, biliyorsunuz bizim yerli Pavarotti'miz kendisi. Evlilik kurumuna inanıyorum diyor ve söylediği sözü de tasdikliyor. 7. kez nikah masasına oturuyormuş. Vallahi evlilik kurumuna da inandım. Onun evlilik kurumuyla olan bağına da inandım gerçekten. Geçmiş geçmişte ve Emircan İrek bizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

geldik programın sonuna. Efendim hafta sonu görüşene kadar herkese güzel bir cuma akşamı diliyorum. Bir kez daha hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Google Maps artık bazı bölgelere giderken uyarı yapacak. Google Haritalar, kullanıcıların yolculuk deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir döneme geçiyor. Şirket yapay zeka destekli güncellemelerle artık bazı bölgelere gidilmeden önce uyarılar, ipuçları ve kritik bilgiler sunacak bir sistemi devreye aldı. Google Haritalar, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin Gemini yapay zeka modeliyle güçlendirdiği bu güncelleme sadece yol tarifi sunmanın ötesine geçip kullanıcıları gidecekleri bölgeye dair önceden uyaran bir yapıya kavuştu. Yeni sistem yolculuğa başlamadan önce bölge hakkında bilinmesi gerekenleri, riskleri, önemli detayları ve pratik ipuçlarını tek bir bölümde topluyor. Artık bir restoran, otel ya da popüler bir mekan arandığında ekranda gitmeden önce bilmeniz gerekenler başlıklı yeni bir bölüm beliriyor. Bu bölüm kullanıcı yorumları ve çevrim içi içerikleri analiz ederek rezervasyon ipuçlarından park yeri durumuna, mutlaka denenmesi gereken menülerden bölgeye özgü uyarılara kadar yolculuk öncesi kritik bilgileri otomatik olarak öne çıkarıyor. Haritaların keşfet sekmesi de yenilendi. Kullanıcılar artık yakınlarındaki popüler restoranları, trend mekanları ve yapılacak aktiviteleri tek kaydırmayla görebiliyor. Üstelik bu öneriler güvenilir kaynaklardan derlenen listelerle destekleniyor. Elektrikli araç sahipleri için de dikkat çekici bir özellik geliyor. Google Haritalar artık sadece şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını göstermekle kalmayacak, yapay zeka, istasyona varıldığında kaç ünitenin boş olacağını da tahmin edecek. Bu sayede sürücüler uzun kuyruklarda beklemeden rotalarını planlayabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Küp FM'den herkese iyi akşamlar. Haftanın son iş günde geride kaldıysa şöyle rahat bir nefes alın. Çünkü cuma akşamına yakışan şarkılar ve keyifli sohbetlerle Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Belcan ve APO tam 8 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İkilinin yeni şarkılarının adı Kıyamam. Uzun zamandır bekleyenler için güzel bir sürpriz olmuş.

İkilem yeni şarkısı Bak Dönüyor Dünya ile haftaya damga vurmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Listelere de hızlı bir giriş yapacak gibi de duruyor.

Gökhan Türkmen, Denk adını verdiği yeni cover projesini dinleyicileriyle buluşturdu. Projenin ilk şarkısı ise Mazhar Alanson'un sevilen şarkısı Yandım. Eski bir şarkıya yepyeni bir yorum gelmiş. Vallahi ben bu şarkıyı çok seviyorum. Bu halini de çok beğendim.

Nükhet Duru ve Selami Şahin İstanbul'da aynı sahneyi paylaştı. Tam 53 yıllık dostluk sahneye de yansıyınca ortaya oldukça keyifli anlar çıkmış.

Küpe FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Eğer hala iş başındaysanız kolay gelsin. Evdeyseniz de biraz dinlenme vakti. Sırada Bengü'den Saygımdan var. Bakalım bu şarkı size nasıl hissettirecek? Belki eşlik edersiniz. Belki de sadece arkanıza yaslanıp dinlersiniz.

festival sevenler için de haberim var. Mani Festival bugün Yenikapı'da başladı. Tam 72 saat sürecek festivalde müzik, eğlence ve sahne şovları 3 gün boyunca hız kesmeden devam edecek. Keşke ben de oralarda olabilseydim. Bu arada Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

sırada Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki var. İsmiyle bile dikkat çeken, son dönemin sevilen şarkılarından biri. Bakalım bu parça size nasıl eşlik edecek? Belki de siz eşlik edersiniz, kim bilir?

Yarlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümde. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadım.

sensiz üzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarımda.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollardayım.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.